0: Zoom aftoni yükləb ol. Hamma səddi.
1: Zoom afta MCC axborot xidmətindən faydalanış imkoniyyətini təqdim etdi. Va afta transport vasitələri bilan bağlıq bitimlərinin tomonu hisoblanmaydı. Batafsil məlumat Zoom afta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Bizda yo'l bersang, avarinkan yo'q, minnatdorchilik bildirib, bitta choyxonada osham qilib beradi. Bugun bittasiga yo'l berib yubordim. Endi

Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida barcha-barchangizga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va biz radiosini tinglayapsiz va bizda aynan dam salom, tabriklar vaqti.

0: En çındı.
1: Çınma gençe.
0: Ungeyem çıntır varamız.
2: Yaxşı kız. Yagonamga deb yozilgan otkritkangizdan bormi?
3: Bor.
2: Shundan 17 ta bering.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: Axloq, nomus deb turib faqatgina ayollarga urg'u berib gapiradigan har kim axloqsiz va nomussizdir. Frida Kahlo.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Yaş kız. Yaganemge deb yazılgen atkritkengizden bar mı?
2: Bar.
0: Şundan 17 de birin. Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Axloq, nomus deb turib faqatgina ayollarga urg'u berib gapiradigan har kim axloqsiz va nomussizdir. Frida Kahlo.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Axloq, nomus deb turib faqatgina ayollarga urg'u berib gapiradigan har kim axloqsiz va nomussizdir. Frida Kahlo.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Oriyat donoda premyera.

0: yaşayın, salamat bulayım. Yende orta saraydaki toy haşamla haqda gəpləsək, Şakir aka. Ya da kopra canlı icraçilən çakırasılar mı? Ya panagramma şeyem bol uğradı mı? Ben bilesiz, buldum bu şehirde, 2-3 maratabı buldum ve canlı icraçilər yaş görüşlüğünü bildim. Yani orada bol yaptı, bittik de. Panagramma şeyem kirip geti yaptı, onun içi de. Gürüç kurmayız bu müddiydi yo?
1: Orta saray halkı, azaldan uzun sanatçı var halk. Aha. Canlı icranı yaxşı görüşürdü hamması. İlacı varsa canlı icra da buladı. Toylarım şuna kadar ötedi. Lekin nimalarım, gruplarım var.
0: Ha, lekin işlediğin hali şınavandalar var ki. İşlediğin
1: şınavandalar köp.
0: Canlıyını yaxşı görüşürdü.
1: Yaxşı görüşürdü.
0: Hali hem o şehirde o şey bazımlar hala saklandı. Kıstır kıstır ilerim var hali. Başka yollarda yok bu seyhal. Var ki üstüne vardı hali. Bu mesela Taşkent'den üçü uzağa bu mesela.
1: Şu.
0: Var ki.
1: Bar bar yaxşı. Ha, biz Ortaray halkı, sanatçı var halk.
0: Ha. Yaxşı. Biz ko'rib kuzatib yuramiz, qayerda qaysi hududda qanday ijrochilar, hamma ham bir xil joylarga bora olmaydi, kira olmaydi. Eshitadigan odamlar bor, boshqalar bor. Endi shahar ko'pchilik panoramaga o'rganib qoldi-ku, ozgina viloyatga yo bu yoqqa chiqsangiz, mana parketdan boshlab deylik. Parket ham shu o'rta saroy ham, o'rta chirchiq, sekin-sekin yoqqa qarab yurganda tanlab-tanlab aytadiganlar bor-da. Ha, hopisga oson emas demoqchiman.
1: To'g'ri.
0: Ha, to'rtta qo'shuv bilan oson emas-da, kelib ketishi. Shuning uchun bir ko'proq ijrolarda, repertuarlarda ko'p narsani bilish kerak. So'rab qolishadi, iltimos qilishadi. O'sha borganimda ham aslidan do'stib qo'yib yormadinglar u. Menga qo'shib. Menga qo'shib. Bitta dasturxonda o'tirib qoldik. Kelin-kuyov chiqib ham ketdi. Lekin shinavandalar bir dasturxon bo'lib
1: o'tirishdi.
0: Ha, Shovkat aka o'zi hammani bosh qilib.
1: Shovkat o'zi ham san'atsevar yigit.
0: Ha.
1: Shinavanda.
0: Shovkat aka Oriyat donani eshitib yuradilar oilaviy, o'g'il-qizlar bilan, kenayim bilan. Shuncha bugun ham kelmoqchi ekanlar, yana yig'inlari chiqib qopti. Bizda ham homiyliklarda, o'yinlarda g'olib bo'lganlar. Shuning uchun taklif qilgandilar va borib o'sha yerda shu ishlarni ko'rdim man. Jonli ijro bo'lishini, alohida bir davraga o'tirib olib, dasturxon atrofida shu qadim bo'lgan ishlarda bizga aytib berishardi. Biz hammasini ham ko'rmaganmiz. Lekin keyin shunday saqlanib qolgan joylar bor. Shularni eslashib bizning uyimizda o'sha muhit bo'lsin. O'sha qadim bazmlar, jonli ijrolar bo'lsin. Qiziqchilik bo'lsa, rostakam qiziqchilik bo'lsin, askiya bo'lsa, askiya bo'lsin. Deganlar ham bor-da.
1: To'g'ri.
0: Shoirimiz Shukur Dadash yig'in qilgandilar. Yaqinda Faxriddin 100 yilliklar bo'ldi. Ketma-ket yaxshi kitoblar yozganlar. Shukur Dadash domla shunday qildilar. Ayollar uchun alohida bazm bo'lavordi. Erkaklar uchun, yigitlar uchun alohida bazm qilib, erkaklar aytadigan qildilar. Men hozir nomini aytishim shart emas. 2 ta 3 ta yaxshi baquvvat xonandalar aytib turishdi. Lekin o'shani hadini olgan bazmlarni isini olgan G'ulomjon Yoqub kirib kelganda boshqa javob ketdi. G'ulomjon Yoqub aynan o'sha davrning qo'shig'i bilan boshlab keyin bugungi kunning qo'shig'iga o'tib ketdilar va hamma o'zimiz o'sha ohangni sekin-sekin o'rganishdi. O'zimiz ham yayradik. Lekin o'rtada birikda buzganlar ham bo'ldi. Panogramma buni qo'shilib qoluvdi. U yerga sasgina xafa bo'lib qoldi. Mana bu joy ozgina o'xshamay qoldi deb qoldilar. Endi zamonaga qarabdi. Lekin harakat qilishdi. Xuddi shunaqa. Jonlini ushlab turishga. Xo'p, soatlar ekan. 45-chi daqiqa deb yuryapmiz, kichkina reklam, keyin ikkita qo'shig'imiz bor.
2: Oriyat donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Hop, Shokirjon akam shu yerdalar. Shokirjon Jo'rayev xalpanada yana ikkita qo'shig'imiz bor, bir jup sig'dirishimiz kerak. YouTube kanalda yozuvlar bor ekan. Assalomu alaykum Bahodir aka. Musofirlar nomidan salom aytib qo'ying. Ijodlariga omad debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Ismingizda yozilmagan ekan shuning uchun. Jamoliddin Daminov, assalomu alaykum hurmatli boshlovchi Bahodir aka. Dastur zo'r bo'lyapti debdilar. Rahmat, ishingizga omad. Efir zo'r, rahmat. Hop, kim ekan? Zukurjon Ortiqboyev. Assalomu alaykum Bahodir aka. Krasnogorskidan, Qizil tog'dan Zukurjonman. Hofizlarga alangali salomlarimni aytib qo'ying. Ukalarimni qo'llari dard ko'rmasin. Oriyatdona gap ya. Bittasini tuzatmasdan jo'natibsiz, shamollab qopti bittasi. Qizil tog'da havo yaxshi deb yaxshi deysiz, chaqirasiz meni ham. Shamollab qolsa nima qilib bu yoqda deydi. Qizil tog'dagilarga salom. Navbatdagi ijro.
1: Navbatdagi ijroyimiz ustoz san'atkor marhum Tavakkal Qodirov ijodlaridan Miskin g'azali Bizni tashlab.
0: Ha, yashang. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xo'p, birgalashib aytamiz, biladiganlar.

0: Afarin! Ya tasanna, sallamna, oraya dana. Şundan başlasayız bu hareken de gidiyor. Zavukli, şavukli, juda güzel işrak için teşekkür bildiramız. Sağ olun, salamat olun. Bugün bir kor aldık, tanış aldık. Yana bir yangi ijrolar bilan tashrif buyurasizga umiddamiz. Hammanglarga kelganlarga sihatlik, salomatlik, uzoq umr. Doim mana shu eshigimiz ochiq. Yangi ijrolar bo'lganda chaqiring, ketyapmiz deysiz. Mana shu yerda yana kutib olamiz.
1: Rahmat.
0: Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.